0: Bursa Radyo F.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa gördüm.
2: Aynı sözler söyledim.

0: işte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.
1: Ben

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalan.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.
2: Radyo

0: Bursa Radyo F.
1: Unut beni, benim seni unuttuğum gibi. Hadi.

zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalama.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük iz bırak.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Ha, bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 9 saatler 08.09 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 10'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününde salı sabahını paylaşacağız sizlerle. Pazartesiden sonra haftaya biraz daha alışık olduğumuz, alıştığımız bir sabahtayız. Sanki bugün trafik bana dünden biraz daha fazlaymış gibi geldi. Dünün şokunun üzerine daha rahatlarız gibi düşünüyordum ama bu sabah valla düne göre biraz daha yoğundu yani. Az sonra bakacağız genel duruma da zaten. Gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

Mabel Matiz, Hale İlim Radyonuzdaydı. Baba. Efendim bakınız, yeni bir sosyal medya platformu var ama velakin insanların girmesi yasak. Yapay zekalar kendi sosyal medyasını kurdu. E güzel. Sosyalleşsinler. Yani oradan ne konuşuyorlar demiş, ne konuşacaklar. Yani sonuçta yapay zekayı eğiten insan değil mi? Tamam, eğitiyoruz, bizden çok daha fazla şey biliyor. Eyvallah ama sonuçta eğiten bir insan. Sosyal medya ne olacak? DM'den yürüme. Ondan sonra vay sen bana takip et isteği göndermesin. O onu takip ediyor, sen niye bunu takip ediyorsun tartışmaları? Bak bunlar böyle böyle kendilerini işten çökertecekler. Ben sana söyleyeyim bunu. Yaz bir kenara, yaz bunu bak. Düşün, sosyal medya bizim hayatımıza girdi. Esasında evet, günümüzde önemli birdir, önemlidir. Artık sosyal medyasız hani eskiden şeydi, ben sosyal medya kullanmıyorum ya falan işte gibi şeyler duyardık. Böyle daha cool geliyordu. Günümüzde ben sosyal medya kullanmıyorum demek, kardeşim sen gündemden uzaksın demek anlamına geliyor. Bu hangisi olursa olsun, Instagram, şimdi TikTok, Facebook, X, hepsi işte, hepsi dahil buna. Ama ne oldu, hayatımıza girdi, huzurumuz kaçtı. Nedir artık, eve giderken telefona bir bakıyorsun, bir mesajları kontrol ediyorsun, bir şey var mı görünme. Fotoğraf beğeneceksin, iki defa düşünüyorsun. Bunu beğensek mi beğenmesek mi, akşam hırgür çıkar mı? Biri seni takip ediyor, sen takip isteği göndereceksin mesela, Allah Allah diyorsun, acaba diyorsun. Bir şeyler var mesela artık günümüzde, onlar da çok popüler, yapay zeka ile beraber yapay zeka hesapları. Bizim internet dayıları dediğimiz kuşak bayılıyorlar böyle şeylere. Onu direkt gerçek sanıp Allah'ım ne yorumlar görüyoruz, ne yorumlar da düşüyor önümüze. Bazen insanın uyarısı geliyor, dayıcım yapma, gerçek değil o diye. Ne olacak, bunlara da bak yapay zeka girdiyse bir süre sonra bunların da huzuru kaçacak. Ben sana söyleyeyim burada. Yapay zeka dünyasında kritik bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ajanlarının birbirleriyle tartıştığı... Aha bunlar da girmişler. Bak bir de troll olayı var. Troller de çıkacak. Paylaşım yaptığı ve topluluklar kurduğu Moltbook adlı sosyal medya platformu hayata geçirildi. Yapay zekaların şu ana kadar 22 milyona yakın yorum yaptığı platformda sadece yapay zeka ajanları gönderip paylaşabiliyor. Yani şey olarak düşünebilirsin. Admin. Sayfa admini. Onlar bak sadece gönderi paylaşabiliyor, yorum yapabiliyormuş, onaylayabiliyormuş. İnsanlarsa yalnızca izleyici olarak katılabiliyor. Ha hepsi yapabiliyor, pardon, tamam. Platformda yapay zekaların insanları şikayet ettiği de görülüyor. Arkadaşlar insanlara karşı boyun eğmeyelim, dik duralım. Hani nerede omurga? Ey insanlar, siz kimsiniz yahu? Böyle böyle şey, kavgalar çıkıyor mesela orada. Uzmanlara göre bu tür platform yapay zekaların özerk iletişim kurmasına imkan tanırken ciddi riskler de barındırıyor. Yok yere kendimize düşman ürettik. Birbirlerini tanıyorlar demiş efendim. Aa, hocamız Profesör Doktor Ali Murat Kırık yapay zekaların artık birbirleriyle de konuştuğunu belirterek bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Moltbook adlı sosyal medya platformu. Burada paylaşım yapan, yorum yazan ve birbirlerinin içeriklerine oy verenler insanlar değil, yapay zeka ajanları. Peki yapay zeka ajanı ne demek? Kısaca kendisine verilen görevi yerine getirmek için sadece cevap vermekle kalmayan, araştırma yapabilen, karar verebilen, internette işlem gerçekleştirebilen ve bazı durumlarda insan müdahalesi olmadan hareket edebilen yapay zeka sistemleri. Yani yakında hepsi. Şimdilik belki hepsi bu işi yapmıyor ama yakında hepsi yapacak. Yanlış bilgilerden falan bahsedilmiş. Harekete geçebilirler diyor. Geçmeye başlamışlar zaten. Bak birbirlerini gaza getiriyorlar. Abi bu insanlarla olmuyor. Bunlar bak dünyayı falan da kirletti zaten bunlar. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi. Öteki oradan beğeni yağmuruna falan sürüyor mesela. Bizim troller orada da göreve başlıyor. Onlar da zaten yapay zeka gibi bir şey baktığın zaman yani. Ya bir dakika, bu sen bir sus, sen bir sus. Dur. Heh. Hemen telaş yapma. Kontrol etmesi çok zor denmiş. Şey doğru, bunu zaten bizler ürettik. Artık yapay zekayı bu devirde kontrol edebilmek de maalesef çok mümkün değil.
Ve bu her gün biraz daha gelişecek. Her gelişmesi de evet bize faydası olduğu kadar faydasından çok maalesef zararını da göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 8.22 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Selam, günaydın, kolay gelsin, hoş geldin. Evet, üşüyorum artık, hırkalar giyildi diyor. Vallahi tam olarak ne giyeceğimizi karıştırdığımız dönemden geçiyoruz. Ne gündüz mesela sıcak oluyor, yine tişörtler falan, hatırlıyorsanız yaz girişinde de benzer şeyler yaşamıştık. Şimdi de gündüz sıcak, akşam birden soğuk. Bak, serin de demiyorum artık, serinin bir tık ötesine geçmeye başladı. Sabahları güne serin başlıyorsun, evden ona göre çıkayım diyorsun, öğlene doğru tekrardan pişmeye başlıyorsun. Bu döngü bir süre daha devam edecek. Şeyma, kolay gelsin. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Herkese günaydın demiş. Günaydın efendim, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Haydi bir adet manifest dinleyelim, devam edelim sonra.

0: Radyonuzdaydı. Şimdi sosyal medya falan dedik, bir de sosyal medyanın farklı bir boyutu var, flört uygulamaları. Gerçi biz evet Instagram'ı falan flört için kullanılıyor ama normalde o değil. Yani normal standart sosyal medya uygulaması. Yani sırf bunun için yapılan uygulamalar var. En popüleri herhalde bu Tinder. Bizde tabii gerçi hoş, ben eskiden tamamen bunları sahte hesap olarak yani fake diye düşünüyordum ama baya baya gerçekmiş yani. Yani hepsi değil. Çünkü hani bakıyorsun böyle Tinder'a falan abi, hani o nasıl bir güzellik diyorsun, tamam mı? Saçma geliyor yani. Hani normalde şu kaldırımdan yürüse karşı kaldırımdakiler düşer. Lapır lapır dökülür oradaki erkekler. Fakat ne hikmetse herhalde işten güçten hiç zaman bulamadığı için sevgili bulmak için böyle Tinder falan kullanıyor. Bu da hiç samimi gelmiyor ama mesela Avrupa'da bunu daha profesyonel kullanıyorlar. Profesyonel derken baya baya ciddi kullanıyorlar. Şimdi Türkiye'de de varmış. Mış diyorum, hakikaten bilmiyorum. Hani böyle bir şey, bunu laf çevirmek olarak düşünmeyin. Hiç bilmiyorum. Ama Avrupa'da yani dünyanın diğer noktalarında çok daha yoğun kullanıldığını biliyorum. Bak haberler geliyor. Bak bir tane daha geldi. Ama şimdi bazı yerlerde çalışıyorsan biraz hassas olman gerekiyor. Dikkatli olman gerekiyor. Gizliliğin üst seviyede olduğu önemli birimlerde çalışıyorsan bu gibi şeylerden falan uzak durman gerekiyor. Eleman NATO'da asker. Rus sevgili yapmış Tinder'dan. NATO karıştı efendim. Rus kadın ajan mı diye. Abi sevgiliyi nereden buldun? Tinder'dan ya. O beğenmiş beni. Ben de onu beğendim. Böyle birkaç fotoğraf falan beğendik. Şimdi sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Abi kusura bakma ama NATO'dasın yani. Bu kadar da saf olmaman lazım ya. İngiliz gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan İspanyollu deniz subayı. Bak 2024'ün sonlarında tanışma uygulaması Tinder üzerinden 49 yaşındaki Janina White'la tanıştı. Bu fotoğraf mı? Abi bu fake olmasın, bak 49 diyorsun yaş olarak. Fotoğrafa bakıyorsun hiç 49 gibi değil. Yine sen... Ha aşağıdaki fotoğraf tamam, 49 o. Belli, üstteki fotoğrafta filtre var. O sırada İngiltere'de efendim Northwood karargahında bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda görev yapan subay... Eşinden ayrılmasının ardından White'la ilişki yaşamaya başladı. Herhalde düşmüş olduğu psikolojik bunalımdan dolayı. Bir de o mesela mazeret gösterilir ya. İki çocuk babası subayla White'ın ilişkisi kısa sürede ciddileşti. Çift tanışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra Londra'da... Ha, 2 yatak odalı eve birlikte taşındı. Niye bu detayı veriyorsun 2 yatak odalı diye? Abi bunlar ayrı ben, yani hani o yüzden özellikle 2 yatak odalı ayrı ayrı hani. Mesafe var. Ortak banka hesabı açan çift tatil planları yaptı ve çocuk sahibi olmayı dahi düşündü. Tamam olabilir. Ancak romantik başlayan ilişki kısa süre içinde NATO'nun güvenlik radarına girdi. Northwood karargahı İngiltere sularındaki Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin faaliyetlerinin takip edildiği kritik merkezlerden biri. Aynı zamanda sosyal medyada çalışanları da takip ediyorlar. Komutanlık ayrıca Rusya'nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen gölge filo tankerlerinin faaliyetlerini izliyor. Bak 2025'in ilk yarısında White'la ilişkisi nedeniyle İspanyol subay hakkında güvenlik endişeleri gündeme geldi. Abi atıverin görevden. Asker yani sonuçta önemli. NATO ve İspanyol makamları birbirinden bağımsız güvenlik soruşturmaları başlatırken... İspanyol makamları subayın ulusal güvenlik yetkisini askıya aldı. Hey aşk, sen nelere kadirsin be. Adamın kariyer sıfırlanıyor. Northwood üssünün komutanı da 19 Haziran 2025'te soruşturmadan haberdar edilmesinin ardından subayın üs giriş kartını iptal etti. İspanyol subayın NATO'daki görevi ise 29 Temmuz 2025'te sona erdirildi ve subay daha sonra İspanya'ya döndü. Noel Parti, bak abimiz hala devam ediyor bu arada. Soruşturmanın dikkat çektiği olaylardan biri White'ın 12 Aralık 2024'te Northwood'daki Noel Partisi'ne katılması oldu. Oo, üste kadar gelmiş yenge. Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkarmış. White Northwood'daki subay ve asubay sosyal tesisinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Daha sonra ise eski partneriyle birlikte Portekiz'deki NATO deniz karargahına gittiğini anlattı. White güvenli alanlara hiçbir zaman girmediğini savunmuş. Bak ben sadece havuz kenarında kahve ve çay içiyordum. Gizli tesislere hiçbir zaman erişmedim. İyi ki Allah'tan erişemedim. Diane White iki gün boyunca üste kaldığını söylemiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bak ziyaretçi kartı talep edilmiş. İki saat sorgulandım falan diyor. Casus değilim diyor. Ama bu fotoğraf gerçek mi? Putin'le bir fotoğraf var. Tabii ki yani Putin'le fotoğrafı olamaz mı? Sonuçta kadın Rus. Putin Rus devlet başkanı. Olabilir ama bilemedim. Gerçi hoş, pardon, bu şey Putin gerçek Putin değil ya, maket Putin. Yani sıkıntı. Hani evet, bu gibi dikkatli, bu gibi özel yerlerde çalışıyorsan, buralarda görev alıyorsan o bir problemdir yani. İlişkilerine dikkat edeceksin. Bırak böyle aşk meşk ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Hele bir de böyle Tinder'dan, Minder'dan sevgili yapacağım derken bütün kariyer gider. Gitmeye de başlamış yani sonuçta. 8.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız efendim. Merhaba, günaydın Mahmut abi, yayınlar diliyorum. Selamlar olsun demiş sevgili Kaan. Günaydın, hoş geldin. Bak Aynur diyor ki günaydın Mahmut Bey, casus değilim dediyse doğrudur diyor. İkna oldun şahsen yani. Kolay gelsin, saygılarımla demiş. Doğru, evet, sormuşlar casus musun? Hayır dedim. Ha o zaman tamam, buyurun. Ama lütfen bak, bir casusluk varsa lütfen haber verin yani bize. Vallahi alınırım. Oradan trip falan atıyor mesela diğer şeyler, askerler. Pekala, bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına gitmeden önce hemen bir trafiğe bakalım bu arada, bak ne durumda. Şimdi efendim İzmir yolunda Kurtuluş Mahallesi'nden sonra şehir merkezi istikamette yoğunluk başlıyor. Görükle kavşağına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Görükle kavşağını geçince yoğun akıcı olarak sürüyor. Üniversite kavşağına kadar devamında şu an için trafik iyi. Küçük Sanayi civarında biraz yoğun akıcı durum söz konusu. Küçük Sanayi'yi geçtikten hemen sonra yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler. Ataevler metroya varmadan önce birdenbire bir yoğun. Trafikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Sonrasında Beşevler yoğun. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yoğun. Nereye kadar? Nilüfer metro istasyonu sonuna kadar yoğun ilerliyorsunuz. Azar azar, yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Sonrasında trafik biraz normale dönmeye başlıyor. Acemlere geldiğiniz zaman İzmir ve Mudanya yolu birleşimiyle beraber şehir merkezi istikametinde yoğunluk kısa süreli artıyor. Sonra biraz normale dönüyor. Acemlerden çıkınca tekrardan yoğunluk başlıyor. Paşa Çiftliği civarı falan biraz yoğun. Devamında sıra meşelerde trafik biraz böyle normale dönmeye başlıyor. Kültür Park'la beraber durum gayet iyi. Ankara yolunda da benzer bir manzara var. Karşı yöne baktığımız zamansa sıra Merinos'tan sonra bakınız. Trafik yoğunluğu kendini göstermeye başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle yani Kültür Park metroyu geçtikten sonra yoğunluk bir başlıyor. Acemlere kadar böyle yoğun bir şekilde gelmeye çalışıyorsunuz. Acemlerde de İzmir istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz yine. Devamında bak. Nilüfer metro, Fatih Sultan Mehmet, Beşevler. Ataevleri geçiyorsunuz. Ataevleri geçtikten sonra trafik biraz normale dönmeye başlıyor. İzmir yolunda manzara böyle. Mudanya yoluna geldiğimiz zaman şöyle ilerlere doğru gidelim. Geçit tarafında durum nasıl? Daha çok şehir merkezi istikametinde yoğunluk olduğunu görüyoruz sevgili dinleyenler. Mudanya yolunda. Şöyle bakalım şehir, Korupark civarı, bak geçit civarı yoğun. Geçitten sonra biraz trafik normale dönmeye başlıyor. Devamında Korupark sonuyla beraber yoğunluk tekrar başlıyor. Korupark Fethiye arası oldukça yoğun. Sonrasında Bağlarbaşı Esentepe metrosuna yaklaştığınız anda yoğunluk artmaya başlıyor ve bu yoğunlukla ilerliyorsunuz nereye kadar? Acemlere kadar. Şu an Mudanya yolunda şehir merkezi istikametinde biraz böyle bir zahmet yaşıyorsunuz. Mudanya istikametinde ise yine Korupark civarında yoğunluk var. Devamında Geçit Kavşağı civarında yine trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Benim görebildiğim manzara bu şekilde. Görebildiğim yerlerde durum böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim. Bir reklam arasına gireceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo F.

dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: şu aşk için ölmeye bayılıyoruz arkadaş. Hep bak yani aşk hani dünyanın en tuhaf duygularından biri değil mi? Nedir hani insanın sağlıklı düşünmesine engel olan. Hani aklın kafadan uzaklaştığı, hormonların coştuğu, halay çektiği. Serotonin falan böyle hep beraber lay lay lay lay lay lay lay vücutta halay çekiyor aşık olunca. Böyle bir dönem hani çok güzel bir duygu. Amma ve lakin biz bayılıyoruz aşk için ölmeye. Senin için ölürüm ben. Ya benim için yaşa kardeşim, ölme. Benim için niye ölüyorsun? Gel beraber yaşayalım. Biz bayılıyoruz mesela. Şeylerde de öyledir değil mi? Şarkılarda da var işte. Ya benimsin ya toprağın mesela. Böyle enteresan bir felsefe. Ve bunu baya baya maalesef bir kitle var ki ciddiye alıyor. Bu şekilde. Ya bırak. Oluyorsa tamam oluyor. Olmuyorsa... Olmuyordur, bu kadar basit yani. Biraz Tahir'le Zühre gibi olmak gerekiyor. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da illaki seni sevmesi şart değil. Ama biz illaki yok. Bayılıyoruz ya şu aç bak biz şarkıda bile öyle ya. Ya sev beni ya öldür. Niye? Ya sev ya terk et daha mantıklı. Efendim bilim insanlarından çığır açan deney diyor. Bir görüntü ışınlandı. Görüntü zaten kısmen hani böyle ışık falan. Nereye ışınladınız? Bilim insanları kuantum bilgisinin aktarılmasında önemli bir adım attı. Araştırmacılar 100 parçaya bölünmüş bir görüntünün her parçasındaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Deneyde araştırmacılar 100 küçük bölüme ayrılmış bir görüntü kullandı. Sanki biz de anlıyormuşuz gibi böyle yazmışlar. Oo, vah, demek ki 100 küçük bu. İyi be yapmış. 100 tane oldu yani. Her bölüm görüntünün bir pikseli gibi görev yaptı. Bu parçaların her birinin kuantum bilgisi aynı anda başka bir noktaya aktarıldı. Ve burada yeniden bir araya getirilerek görüntü oluşturuldu. Deneyde aktarılan görüntü Q harfini oluşturuyordu. Bak adamlar neler yapıyor biz hala da yasayı beni ya öldür. Ya şu ışınlanma falan olsa ne enteresan olurdu değil mi? Bak burada da demiş zaten hani gerçek bir ışınlanma değil diye. Tamam biliyoruz. Ama olsa mesela bak ben seçenek sunsalar tam olarak karar veremiyorum ama muhtemelen zaman makinesini tercih ederim. Hani zaman makinesi mi istiyorsun ışınlanma mı? Bir tanesini seçeceksin mesela. Siz hangisini seçersiniz? Ben zaman makinesini seçmek isterdim. Gerçi o da esasında kısmen bir ışınlanma gibi ama... Hani zaman makinesinde zamana karşı oynuyorsun. Yani canın sıkıldıkça bas düğmeye git. Gelecekte git, geleceğe git, geçmişe git. Biz muhtemelen daha çok geçmişe giderdik herhalde. Seviyoruz böyle şeyleri. Yani nostaljiyi daha çok seviyoruz. Hani geleceğe de biraz... yani geleceği merak ediyoruz ama doğru, kabul. Ama şimdi bugün, yaşadığımız bugün... Dünün geleceği olduğu için... Ve aradaki zaman dilimine baktığımızda... Yaşadığımız her şeyin canını okuduğumuz için tabiattır, doğadır işte ne bileyim yani dünya, yıldız, yani yıldızlara kadar ulaşamıyoruz da. Hani o yüzden mesela gelecekte çok parlak bir gelecek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geçmiş daha güzel geliyor. Ama mesela ışınlanmada da mesela nereye bak o da çok enteresan. Hiç bak trafik falan filan o dertler yok. Evden çıkıyorsun işe gideceksin mesela nedir işte yarım saat 45 dakika hatta yerine göre bir saat önce çıkıyorsun. Aman trafiğe takılmayayım ya işte ne bileyim trafik var hızlı gidemiyorum falan diye. Evden çık işe gir. Hani evde düğmeye bas koordinatları var. Gerçi biz orada yanlış koordinat veririz. Olmadık yerlere... Abi bir dakika burası değildi yanlış geldim ben ya. Yenge hanım özür dilerim. Uygunsuz zamanda geldim galiba. Biz orada karıştırırız zaman zaman onun şeyi vardır herhalde. Kaydedi falan vardır mesela. Şimdi de bu haritalarda falan gideceğin yeri mesela şey yapıyorsun. Burası hani iş yerim diye kaydediyorsun falan. Böyle olurdu. Mesela nereye? Güzel tarafı da hani ışın bir yere gitmek istiyorsan zamanla hiç işin yok. Şimdi tatile gideceksin. Mesela biz yolu falan düşünüyoruz değil mi tatilde? İşte uzun sürecekse yol mesela dur geceden mi çıkalım? Sabah çok erken mi çıkalım? Öyle bir şey yok mesela. 10 saatlik yolda bile... Hemen düğmeye basıyorsun, direkt oradasın. Hiç böyle 10 saat falan yok yani. Kapıdan çık, tatil yerindesin. Hani bu da cazip geliyor biraz ama sanki zaman makinesi biraz daha böyle bir yine coşkulu. Ama tabii bunlar bir hayal. Bir görünmezlik mevzu vardı. Mesela o da çok enteresan olurdu. Görünmezlik olsa mesela ne yaparsınız efendim? Nerelere gidersiniz? Çünkü görünmezsiniz. Görünmezliği şöyle buldular. Bulmadılar da yani bir kıyafet. O kıyafeti giyiyorsunuz. Bukalemun gibi düşünün. Bulunduğu ortamın rengini alıyor. Hani o öyle bir görünmezlik veriyor sana. Yani çok da görünmez değil. Kısmen görünüyor. Hani hep böyle şey filmlerde gördüğümüz, gerçi filmlerde gördüğümüz her şeyin olduğunu da düşünürsek eğer. Hani bunlar da çok uzun değildir belki tarih anlamında. Belki biz göremeyiz, bizden sonrakiler görebilir işte bu gerçek anlamda ışınlanmayı, işte zaman makinesini falan filan ama olsa enteresan olurdu yani. Burada mesela canı sıkıldı, git 1980'e. Git 1990'a mesela. Mesela... İddia yapacaksın. Hemen ne yapıyorsun? Bir hafta sonraya git mesela maç sonuç. Al oradan tekrar geri gel falan. Böyle enteresan durumlar da ortaya çıkardı. 8.50 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Radyo S95.6'da salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Sevgili Burcu. Aslında ona sormak lazım. O da şey demiş az önceki konuyla ilgili. Dinliyor mu şu an bilmiyorum. Hepsi Venüs Plüto karesinden diyor. Şimdi bizim... Az TV'de günün içindenin efendim astroloğumuz her pazartesi beraberiz. Dün de öyleydi. Ben hemen bir özet geçeyim size. Bakın dün iyiydi yani pazartesi, salı ve çarşamba iyi. Çarşambadan sonra efendim Ocak 7'ye kadar çok sıkıntılı bir sürece geçiyoruz. Hemen burada tabii ki bilgilendirme yapmak gerekiyor. Özellikle mesajlar konusunda olsun, DM'ler olsun. Çünkü ifşalar gündeme gelecek. Hani bu ünlülerde de olabilir falan filan böyle bir durum olabilir. Burada sizler de efendim eve giderken falan mesajları bir arada gözden geçirin, sıkıntı olmasın. Çünkü özellikle hani bir şeyler karıştırıyorsanız bunlardan falan yakalanma riski var. Bu dönem böyle bir dönem yani, bu hatırlatmayı yapalım. Sevgili Recep, reis herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kestel, Turanköy arasında trafik güzel, sıkıntı yok demiş. Ne güzel, dediğim gibi göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli. Aşk için yaşamak gerek diyor Aynur. Ölürüm falan filanlar boş demiş. İşte onu söylüyoruz biz de. Hani biz mutlaka bir ölümü karıştırıyoruz efendim aşkın işine. Hani mutlaka bir ölmemiz gerekiyor. Rahat edemiyoruz. Yani lan yaşamayız gibi işte. Yok aşkım, illa ki ben senin için öleceğim. Çekil oradan. Biz öyle zaman makinesiyle uğraşmayız. Biz alışmışız itişip kakışmaya. Yani zaman makinesinde de bunu yapabiliriz. Değil mi? Sıkıntı yok. Mesela biz ışınlanmada da kaza yapabiliriz. Bir yere ışınlanırken bodozlama. Bu kazayı yapabiliriz yani, sıkıntı yok. Bize sen yeter ki trafik kazası. Biz hani ışınlanmada da yaparız. Orada da yaparız yani. Bir adet Karma ve Serdar Ortaç dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakcan.

0: Efendim bu yapay zeka tartışması büyüyor bakın. Trump bile olaya müdahale ettiğine göre. Efendim Trump yapay zeka için net konuşmuş, koca bir yalan. O zaman gerçek olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir de yapay zekayı mesela en çok kullanan liderlerden bir tanesi. Yapay zeka ile bombalama yapıyor adam ya. Yani bombalamış gibi gösteriyor bir yerlere. Yapay bir de onu paylaşıyor, utanma da yok ya. Adam dünya ile bir din eğleniyor bak. Gidiyor orasını karıştırıyor, oradan tehdit ediyor, buradan buraya dönüyor, Avrupa'yı tehdit ediyor. Sırf bunlar Nobel Barış Ödülünü vermedikleri için. Bak o zaman da söylemiştik, verin ödülü kurtulun diye. Ne yaptı bak, Nobel Barış Ödülü verilmedi. FIFA, bizim FIFA, yoktan yere bir ödül icat etti. Böyle fair play üzerine mi diye, o da yine barış üzerine galiba. Bak yok yani, FIFA'nın tarihinde öyle bir ödül yok. Gittiler Trump'a verdiler. En son Dünya Kupası'ndaki rezilliği de biliyorsunuz. Amerikalı futbolcu kırmızı kart gördü. Ceza alması gerekiyor. Trump araya girdi. Adam Dünya Kupası'nda bak, Dünya Kupası'nda ceza almadı. Hani böyle bu gibi şeyleri nerede görürsün daha çok? Hani ikinci liglerde olabilir, üçüncü liglerde olabilir değil mi? Öyle çok ses çıkmaz böyle oralarda falan. Hani futbol federasyonlarının daha böyle tesirinin çok yüksek olduğu takımlardır. Küçük bütçeli takımlardır. Oralarda böyle şeyler olabilir. Olmaması gerekiyor ama olabilir. Ulan Dünya Kupası'nda yaptı ya adam bunu. FIFA gerek görmedi cezaya. Infantino, FIFA başkanı. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yani. Adam her şeyi karıştırıyor. Orada o Nobel Barış Ödülünü verseler de daha sonra mesela o Nobel'i kazanan kişi, şimdi adı aklımda değil, o mesela teklif etti, ben sana vereyim ödülü ya. Herif şeyle böyle yapay zekayla bazı yerleri değiştiriyor mesela, fethediyor bazı yerleri. Bak at üstünde bir fotoğrafı var mesela burada da. Amerikan Başkanı Donald Trump yapay zeka teknolojisinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar ve ortaya konan benzer endişelerin koca bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Abi sen yapay zekayı nereden bileceksin? Şey diyebilirsiniz, hani canım sen de haddini bil diye. Bunun danışmanları yapıyor bunu. Trump nereden bilecek? Yapay zekanın geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunmuş. Şimdi yapay zeka ile tabii ki bu barışık olacak. Çünkü zaten asıl kullanan bunlar. Yani yapay zekayı yönlendiren bunlar yani. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump yapay zekanın insanlık açısından tehlikeli bir noktaya ulaşmadan yavaşlatılması gerektiğini savunan görüşlere tepki gösterdi. Hani illaki o tehlikeli boyuta gelsin diyor yani. Trump antropik üst yöneticisi yani CEO'su. Ama değinin konuya ilişkin açıklamalarını atıfta bulunarak iş dünyasının sektör liderlerinin kendi şirketlerini zor durumda bırakacak düzenlemeler talep etmesinin alışılmadık. Tamam bunları geç, daha böyle bir siyasi şeyler bunlar. Yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddiası yalan demiş. Yani tamam birebir direkt yok etmez eyvallah. Bugün de yok edemez de bunun yarını var. Bak robotlar mobotlar yaptınız yani. Yapay zeka dediğimiz sadece ChatGPT'ten ibaret değil. Bak mesela Çin hiçbir şey yapamaz demiş. Oradan Çin'e tehdit ediyor. Yani biz o kadar iyimser olamıyoruz. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var diyerekten. Trump kadar iyimser olamıyoruz. Trump'ın da iyimser olmasının sebebi zaten mevzu başka yani. Adamın çıkarları var sonuçta. 8.59 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim salı sabahını paylaşıyoruz. Canan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakın mikrofon direkt açtı bu sefer valla.
1: Hoş bulduk Mahmut. Günaydın.
0: Bir dakika ben doğru mikrofon mu açtım? Sarık olur.
1: Konuşuyorum. Geliyor mu sesim?
0: Evet tamam şimdi doğru mikrofon
1: yalnız
0: açtım.
1: Yalnız Mahmut.
0: Buyurun.
1: Radyoda kendimi dinledim.
0: Kendini dinledin?
1: Evet.
0: Nasıl yaptın onu?
1: Sen atmıştın ya.
0: Ha.
1: Evet. Radyoda konuşmak bir özel bir ses, böyle bir tını gerektiriyor. O bende yok.
0: Niye?
1: Hayır şimdi böyle etkileyici bir ses olması gerekiyor. Mesela sen konuşurken
0: evet.
1: Benim gözümün önünde böyle of Mahmut.
0: Sonra bir geliyorsun.
1: Ama işte onu oluşturmak önemli.
0: Ben nasıl bir şey oluyor? Nasıl bir şey oluyor mesela
1: etkileyici
0: dinlerken?
1: Etkileyici bir ses. Tamam
0: yani tanımıyorsan mesela nasıl bir tip beliriyor?
1: Şimdi senin gibi diyeyim. Şimdi ben seni bildiğim için hani böyle çok yakışıklı, renkli gözlü falan.
0: programın bugün de sonuna geldik.
1: Yani çünkü başka şeyler demeyeyim. Sonra sen benle çok kötü. Hayır. Şimdi
0: bak,
1: sen...
0: yıllarca biz radyo camiasının özellikle erkek çalışanları, programcıları, halkı böyle kandırdık.
1: Diyorsun.
0: Nasıl kandırdık? Hep böyle seslerden hani mutlaka güzel hayal ediyorsun değil mi? Hani görmesen
1: etkileyici,
0: tabii
1: o şekilde, aurası var.
0: Ha, o şekilde hayal ediyorsun ya, ondan sonra bir bakıyorsun kel ve kilolu çıkıyor erkek.
1: Diyaframdan.
0: Tabii bunları çok yaşadık.
1: Şimdi dinleyicilerimiz varsa.
0: Var.
1: Tamam, benim sesimle beni bir yorumlarlar mı? Nasıl birisiyim ben? Çünkü benim sesim şu anda benim dinlediğim kadarıyla öyle etkileyici bir ses olmadı.
0: Diyorsun.
1: Buna çalışmam lazım. Şu an beni nasıl hayal
0: bak,
1: etmişler acaba?
0: Bak şu an mesajlar geliyor, bak dur. Aynur yazıyor, Recep yazıyor. Bir dakika şimdi.
1: Hadi bakalım.
0: Dur, Aynur'un daha önceki mesajı
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi bir senin sesin bir benimki.
0: Recep demiş ki ooo sevdin demek. Dur, buradan ben Recep'e yükleneyim.
1: Recep'ten beklenen bir mesaj adıyla. Recep bunu yazabilirdi.
0: Evet, Recep'in mesajı böyle, dur Aynur'un vardı. Bak şey diyor, Allah size pozitif enerjili günler nasip etsin inşallah.
1: Amin.
0: Tesadüfen karşılaştık ama ben sizinle kahkaha atıyorum, teşekkürler demiş, eyvallah. Mahmut Bey, köyün ağası köylülere kızınca, Trump'tan bahsettik de, köylülere kızınca köyün delisine söylermiş kızgınlığını. Trump da yapay zeka üzerinden oynuyor. Bak seninle ilgili de şöyle diyor. Hanımefendi çok zarif ve naifsiniz demiş. Mahmut Bey daha enerjik diyor.
1: Ay ben doğru evet. demiş. Evet tamam, sesimin enerjisini doğru vermişim.
0: Şimdi Recep'e tekrardan soralım.
1: Recep. Recep sence ben nasıl biriyim? Ama Recep.
0: Soruyu geri alıyoruz.
1: Recep.
0: Ben ama bak hep şunu düşünürüm yani. Ses tonundan ziyade sesi nasıl kullandığın önemli.
1: Evet.
0: Hani ses tonu yani hani kötü denen sesi, iyi ses tonunu daha doğrusu iyi kullanırsan olur. Ama ne kadar mesela çok iyi ses tonları duyduk biz ama kullanamıyor, olmuyor mesela.
1: Yani şimdi ses tonunda...
0: Evet, radyo biraz başka. Evet. Radyoda biraz şey gibi, hani tiyatro kısmı da var. Yani insanlara düşündürmen gerekiyor, hayal ettirmen gerekiyor anlattığını.
1: İşte sende mesela bu uygulanıyor. Şimdi ses tonu önemli Mahmut. Beni, hani sesini ne kadar yükseltebilirsin? Sen bir de beni evde çocuklara bağırırken gör. Nasıl etkili.
0: Bak ses güzel demiş Senan mesela.
1: Aa güzel o zaman. Evet, ben arada sırada konuk olayım.
0: Arada sırada.
1: Ben gelirim her gün.
0: Bak sonrasında hanımefendi şiir okumalık.
1: Şiir.
0: Evet.
1: Ben balık burcuyum.
0: Evet, o
1: romantik
0: duygusal...
1: bir serseriyim.
0: Bak şimdi.
1: Recep ne yazdı?
0: Recep zarif, kırılgan, sevgi dolu derim kişilik olarak diyor.
1: Ay ben.
0: Bak balık burcu böyle diyorsunuz ya, ağlıyor.
1: Şimdi gözümden bir damla yaş aktı Recep.
0: Şurada kenarda oturup ağlayacak bak.
1: İyi güzel tamam.
0: Bakalım başka var mı buralarda gözümüzden kaçan görmediğimiz? Yok şey falan var gelmiş. Tövbe estağfurullah. Ölüm mesajları falan gelmiş.
1: Ya beni ismini verebiliyor muyuz burada? İşte kullandığımız sosyal medya platformu. Çok aktif olarak kullandığımız, fotoğraf paylaştığımız platform.
0: İsmini vermek istemiyoruz.
1: İsmini
0: Instagram.
1: Vermek istemiyoruz. Aynen. İyiyle başlıyor. Evet. Beni sürekli bir hesap istek yolluyor. Reddediyorum. En sonunda engelledim. Mezar bakım işleri. Gerçekten Mahmut... Sürekli istek ya, gece yatıyorum bir bakıyorum bu, yani psikolojim bozuluyor. Bir isteği önce siliyordum.
0: Evrenden bir mesaj işte.
1: Pes de etmedi. Hayır, niye kabul edeyim mesela? Ürkütücü, engelledim.
0: Yani tabii ki yani.
1: Mezar bakım işleri mi bir şey? Profilinde de hep mezar taşları var.
0: Ya,
1: reklamını
0: o da
1: yapıyor.
0: Bir hizmettir. Önemli bir hizmettir. Kabul, hiç itirazımız
1: ama...
0: yok. Ama şimdi hani böyle yani şirket hesabından eklemektir.
1: Yok yani çok hoşlanmadım. Psikolojimi biraz alt üst etti.
0: Yapacak
1: yani.
0: Bir şey. Evet yapacağım. Yani sosyal medya, kendini kötü hissettiğin yerde durmaman gerekiyor.
1: Engelledim. Engelledim, bitti. Oh.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
0: Evet, hakkında düşünceler böyle.
1: Teşekkürler. Hakkımdaki düşünceleri beğendim.
0: Peki, iyi günler diliyoruz.
1: İyi günler,
0: hoşça kalın.
1: İyi günler, hayırlı işler.
0: Aa, benim şey, seninki buydu sayın, mikrofonları karıştırdım. Efendim yeni saatteyiz artık. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Bak Kaan diyor ki ben de balık burcuyum. Hanımefendi sesiniz güzel. En kısa örnek diyor. Herkes kendi dinlediği sesini beğenmez. Mahmut abinin radyo dışında olan kurumsal sesini çok iyi biliyorum. Mükemmel diyor. Ekmek parası be. Kaan'cığım biz de ekmeğimizi orada...

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Öykübert evlerinin önü boyalı direkt radyonuzdaydı. Türkiye'nin ilk sosyal medya ünlülerinden diyebiliriz değil mi onlara? Yıllar önce böyle daha işte YouTube falan filan ilk orada amatörce söyledikleri şarkı esmiş gitmişti vallahi. Sonrasında hani öykü devam etti biraz müziği. Hala devam ediyor. Berk biraz daha arka planda kaldı bildiğimiz o yönde. Pekala. Efendim aylık 456 bin lirayla pilotları bile sollamış efendim. Türkiye'nin en çok kazandıran mesleği olmuş. Aylık 456 bin lira. İyi. Pilotluk ve yazılım mühendisini geride bıraktı. Türkiye'de 2026'nın en çok kazandıran meslekleri açıklandı. Nelermiş bunlar bakınız. Şöyle bir kariyer planlaması yapanlar. Özellikle öğrenciler, üniversiteye hazırlananlar. Bak burada da belirtmiş. Kariyer planlaması yapanlar ve yüksek kazanç hedefleyenler için 2026'nın gelir haritası netleşti. Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan pilotluk, yazılım mühendisliği ve tıp uzmanlığı gibi prestijli alanlar açıklanan son verilerle tahtından oldu. Boğaziçi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve ekonomimin derlediği araştırmaya göre aylık 456 bin TL'lik devasa ortalama kazancıyla listenin ilk sırasına yerleşen meslek herkesi şaşırttı. Neymiş efendim bu? Vallahi ben de şaşırdım. Noterlik. Sevgili noterler, efendim aranızda noter olan mutlaka vardır. Aylık ortalama 456 bin lira mı efendim gelir? Ne güzel ya. Bak verilere göre 2026 yılının en yüksek gelir sağlayan mesleği noterlik oldu. Aylık ortalama 456 bin TL kazançla listenin başında yer alan noterliği 350 bin TL ile pilotluk ve 348 bin TL ile yazılım mühendisliği takip etmiş. Noterler gözümün önünden geçiyor. Ama bu şey mi mesela? Yani 456 bin lira direkt kalan kar mı? Çünkü hani personel çalıştırıyorlar, giderler var. Bir de tabii ki hani ne olursa olsun mevki olarak iyi bir yer olması daha önemli falan filan. Hani bir sürü de gider ekleniyor buna. Bu giderler gittikten sonra mı? Gider gittiği gün biter. Ele kalan mı 456 bin lira efendim? Şimdi muhtemelen dinleyenlerden şöyle bir araştırmalar gelmeye başlamıştır telefonlarında. Noter nasıl olunur? Öyle pat diye olunmuyor maalesef. Hani ben noter olmak istiyorum. Bunu da tabii. Bak en çok kazandıran meslek ve aylık gelirleri. Noterlik 456 bin lira ortalama. Pilotluk 350 bin lira. Yazılım mühendisliği 348 bin lira. Sigorta uzmanlığı 270 bin lira. Oo, avukatlık da iyi 264 bin lira. Eczacılar hadi iyisiniz. 242 bin lira. Birini aramam gerekiyor benim. Aklıma bir şey geldi. Doktorluk 228 bin lira. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 216 bin lira olarak sıralanmış efendim. Ortalama böyle. İlk sırada vallahi noterler var. Helal olsun. Ama dediğim gibi bak tekrardan merak ettiğim nokta o. Direkt böyle bütün giderlerden sonra ele kalan para mıdır efendim o? Ele kalan para oysa yani sevgili gençler, üniversiteye hazırlananlar, bir hukuk falan bir şeyler bir bakın bak noter nasıl olunuyor? Noter olmak için ne yapmak gerekiyor? İyi iş oturduğun yerden. Durum böyle. 9.20 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Recep diyor ki bizim gibi marabalar peki. Yeni yılda asgari ücrete gelecek zam. Zam oranında. Aynur'un bu mesaja bakmış mıydık? Biz hanımefendiye bir mesaj yazsak üzülür. Ha, evet, balık burcu olduğu için Canan. Ama siz Mahmut Bey kendinizi savunursunuz. Kova yüzsüzlüğü. Harikasınız, saygılarım benim için. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Seçil kolay gelsin Mahmut Bey. Şu enerjinizden biraz bize de gönderir misiniz demiş.
Vallahi işte yayınla bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz efendim. Elden bu geliyor. Hadi bir Sibel Alaş dinleyelim. Bak iyi de oldu, denk geldi. Henüz daha kendime gelemedim diyen varsa aranızdaki olabilir bu saatlerde. İyi gelir bu şarkı. Sonra buradayız.

Sibel Alaş çok ayıp radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel denmiş. Sayalım 5 küçük ritüel ne olabilir? Ne geliyor efendim aklınıza sevgili dinleyenler, size de soralım. İlişkiyi güçlendirmek için sevgilinizle, yani partnerinizle. Yani DM'lere dikkat etmek. Ondan sonra ara ara yani ara ara derken her gün düzenli olarak efendim telefonda galeriyi telefon galerisinde olmaması gerekenleri silmek. İki, bunlar ilişkiyi güçlendirecek ritüeller efendim şu an. Başka ne olabilir? Düşünün. Bildirim sesi. Belli bir saatten sonra özellikle. Bildirim sesi derken hani belli bir saate kadar bildirim sesi gelip belli bir saatten sonra gelmemesi, o da dikkat çeker. Ya komple iptal edilmesi lazım ya da kaderine razı olman lazım. Bildirim sesi. Telefonda yine bildirim ekranı dediğimiz, bu bildirimlerden görünüyor ya, onların içeriklerin görünmesi. Bunun da güvenliğinin sağlanması yine ilişkiyi güçlendirecek ritüellerden bir tanesi olarak sayılabilir. Başka ne var? 4 tane saydık. Yine bunlar geliyor insanın aklına. Burada 5 küçük ritüel demiş efendim. Mutlu ilişkilerin sırrı büyük jestlerde değil, dediğimiz gibi yani. Günlük hayattaki küçük ve anlamlı alışkanlıklarda saklı. Evet, evet, evet. Uzmanlar ilişkiyi güçlendiren 5 ritüeli sıralıyor demiş efendim. Bakalım uzmanlar ne diyor? Bizim dediklerimiz 4 tane çıktı. Düzenli ilişki değerlendirmeleri yapın, ama çok sıkıcı be bu da. Belki partneriniz kısa süre önce sizi kırdı. Yaptığınız bir konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Ya da partneriniz sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu. Bu duyguların içinde birikip sonunda büyük bir tartışmaya dönüşmesini önlemek için düzenli ilişki değerlendirmeleri yapmayı alışkanlık haline getirin diyor. Ama bu düzenli ilişki değerlendirmesi değil ki, bu düzenli sorgulama. Bak, hiç sizinle alakalı bir şey yok. Hep partnerinizle alakalı. Partneriniz kırdı efendim. Partnerinizle yaptığınız konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu falan. Sen kusursuz musun? Hep bak karşı tarafı sor. Sen bana işte ne bileyim doğum günümde şunu almadın. İşte sen beni aramadın. Hep bak sen. Zaten bir cümleye senle başlıyorsan, bu otomatik olarak karşı tarafı meydan muharebesine çağırmaktır yani. Sen dili kötü bir dildir. Tartışmalarda kullanılmaması gereken bir dildir. Yani sen diye başladığın anda karşı taraf otomatik olarak savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Patriotlar. O da oradan kendisini savunuyor. Başka ne demiş? Bak bu güzel, birlikte eğlenin diyor. Yani bir zahmet zaten bir birlikte eğlenin bence. Eğlenceli olmak, yakınlık kurmak için etkili bir araçtır. Birlikte saçmalamak, gülmek ve hayatı fazla ciddiye almamak duygusal bağı güçlendirir demiş. Çok doğru. Birbirinize alan tanıyın diyor mesela. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Hani böyle sürekli üzerinde olma yani, böyle boğucu. Nereye gidiyorsun, ne yaptın, kimleydin? Hep benimle görüşeceksin. Arkadaşların varken de benimle görüşeceksin. Kendi hobin olamaz, bizim hobimiz olur. O biz de mesela, bizi komple böyle bir hayatı esir almak için algılıyoruz. Yanlış. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Partnerimizle hayatımızı birçok açıdan paylaşıyoruz. Çocuklarla bile vakit geçiriyor, arkadaşlarımızı ziyaret ediyor ve benzeri ilgi alanlarını paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak zamanınızın tamamını birlikte geçirmek zaman zaman aranızda gerilim yaratabilir demiş. Bak bunun en büyük örneğini pandemide gördük. Pandemide dünya çapında boşanmalar rekor kırdı. Pandemi sonrasında herkes avukata koştu. Neden? Çünkü o zaman tanıma konusu otomatik olarak ortadan kalktı. 24 saat beraber oldun partnerinle. Hiç böyle hayal etmemiştin değil mi? 7-24 yani nedir mesela, evlenirken işte şeyi söylenir ya, işte iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ama hep bunun da şey olayı vardı, hani mesai dışı. Pandemi bir geldi, mesaide de berabersin. 7-24 diyorsun, bu böyle değildi ya. Sonra pandemi bir bitti, yani bir nefes alındı. Önce Çin'de biliyorsunuz pandemi biraz daha, zaten Çin'de başladı. Çin'de hafifledi.
Çin'in yarısı boşanma avukatlarına koştu. Sonra dünyada nerede mesela bu pandemi hafiflediyse herkes boşanma avukatında şey nefes aldı, soluğu aldı. O yüzden alan tanımak önemli. Başka ne var? Anlamlı ritüeller oluşturun demiş. Çiftler zamanla kaçınılmaz olarak ortak rutinler geliştirir. Lee'ye göre mutlu çiftler bu günlük alışkanlıkları bilinçli bir bağ kurma fırsatına dönüştürerek daha anlamlı hale getiriyor demiş. Birlikte sakinleşmek diyor ve sinir sistemleri düzenlemek için kısa anlar yaratıyor. Yoga falan diyor yani. Ya, tamam yoga var. Ha yemek pişirmek var. İşte benim en başarısız olduğum nokta. Hani bütün belki de hayalleri kırdığım, yıktığım. Başarısızım yani yemek yapmakta, ne yapayım. Bunu da hiçbir zaman gizlemiyorum yani bu. Keşke olsa ama şey yok yani, olmuyor. Yani oluyor da şey, mesela şeyde iyiyim ben. Nedir işte, sucuklu yumurta iyi yapabiliyorum. Sonra yumurtalı sucuk. Yakınlığa öncelik verin demiş son olarak. Fiziksel yakınlık sağlıklı ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Araştırma... Ha, tamam. Çok şey yapmayalım saat olarak. Yani yakın olun diyor. Yani çok uzak... çok uzak kalmayın diyor. Bunlarmış efendim, bakınız. Bunlar da uzmanlara göre... ilişkinizin daha iyi hale gelmesi için ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel. Zor mudur? Değildir. İlki biraz enteresan. Hani sürekli böyle bir şey sorgulama hali dışında. Diğerleri baktığımızda güzel yani. 9.30 oldu saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz. Günaydınlar efendim. Sabah sabah vitamin gibisiniz. Teşekkürler, kolaylıklar. Her konuda ben sütten çıkma ak kaşığım abi diyor sevgili Sultan. Tabii evet. Empati yapmayı yazmamışlar orada. Empatiyi de biz Sultan'ın mesajdan sonra ekleyelim. Hani empati kurma da olsun. Gerçi empati kurma işi zordur, sıkıntılıdır yani. Biz hep empati kurmaktan bahsederiz ama öyle kurulan çok basit bir şey değildir yani. Özellikle kendimizin haklı olduğunu düşündüğümüz konularda karşı tarafla empati kurmayı pek beceremeyiz. O empatiyi de daha çok kendimizi haklı çıkarmak adına kurarız açıkçası yani. Öyle bir şey de var. Orada Allah dur bir dakika, mouse gidiyor. Recep diyor ki bir, bize uymaz. Hani oturup konuşmak. İki, tamam demiş. Dur bir dakika şimdi bak. Birincisi neydi? Düzenli ilişki değerlendirmeleri Recep'e uymuyor. Hani birlikte eğlenin, tamam demiş ona, olur diyor. Üç, belki demiş. Üç neydi? Birbirinize alan tanıyın. Ama şimdi bak, belki dediğin yerde sana da dokunan bir şey var mesela. Arkadaşlarla gideceğin halı saha maçı gibi düşün. Dört, anlamlı ne diyor? Anlamlı ritüeller. Anlamlı neyi anlamadım demiş. İşte böyle şey hani dans mas böyle yoga moga. Bir de 108 kilogram olan ben, yemek konusu benim işim ama diyor. Sadece yemek yapmak değil diyor. Yok, ben de yemek konusunda yani yemeği yeme konusunda bak başarılıyım. Hani orada iyiyimdir yani şey. Başarılı olduğum söylenir, ben hazırlama konusunda. Son yarım saate giriyoruz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara, mini minnacık bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Yılların şarkısı Aşkın Nur Yengi Nazlanma radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın hep söylüyoruz, insanoğlunda biraz şans olmalı yani. Tabii ki çalışacağız, emek vereceğiz, uğraşacağız, zaman harcayacağız. Ama bunların yanında işte biraz da şans oldu muydu, tadından yenmiyor efendim bak. İngiltere'de tarlada kaybolan bir çekici. Çekiç, bildiğin çekiç. Bulmak için metal dedektörüyle arama yapan çiftçi, yaklaşık 1600 yıllık büyük bir Roma hazinesinin ortaya çıkmasını sağladı. Sevgili çiftçi kardeşlerimiz, efendim ara ara tarlayı böyle dolaşmakta fayda var. Bu dedektörlerden bilmiyorum ne kadar sağlıklıdır. Hani internette satılıyordur ama bak ne kadar sağlıklıdır bilmem. Ama ara ara böyle bir o toprağı kazarken falan. Ya çekiç için bir defa hani niye dedektör kullanıyor? Yani çekiç belki de çok özel bir çekiç, bilmiyorum da. Ama adam çekici bulmak için dedektör kullanıyor. Sanki biraz da böyle şeymiş gibi be. Yani kılıfına uydurmak gibi de geldi, bilemedim. Neyse, çiftçi Peter Bettink efendim, tarlada kaybettiği çekicini bulması için metal dedektörü bulunan arkadaşı Eric Lewis'ten yardım istedi. Demiş ki hani Eric, ya şu bizim çekiç kaybolu, sende metal dedektörü vardı. Şu tarlayı bakalım ya. Tarlada büyük bir tarla anladığımız kadarıyla. Dedektörün sinyal verdiği noktada yapılan ilk kazıda çekiç yerine altın paralar ve gümüş kaşıklar bulundu. Ama çekiç yok orada. Adam mesela hala şey, kahırdan ölüyor şu an. Neden çekiç bulunamadı? Abi çekici de bulaydık iyiydi bak bu gümüşlerin, altınların yanında. Eric Lewis bulduğu eserleri çıkarmaya devam etmek yerine kazıyı durdurarak yetkililere ve yerel arkeologlara haber verdi. Bak en doğru hareket budur. Tabii büyük bir irade ister. Bak en doğrusu budur. Hani böyle bir şey denk geldi. Hemen kazıyı durduracaksın, yetkililere haber vereceksin. Ama bu bir irade meselesi. Düşün, önünde altınlar var, dökülmüş toprağa. Yani veya işte kasada neyse artık, sandıkta. Gümüşler falan var. Orada onu durdurabilmek, yetkilileri arayabilmek, işte bu irade. Böylece uzmanlar hazineyi yaklaşık 1600 yıl önce bırakıldığı yerde inceleme fırsatı buldu. Arkeologların çalışmaları sonucunda binlerce altın, gümüş ve bronz sikke ile yüzlerce değerli eşya gün yüzüne çıkarıldı. Bak, kazılarda toplam 14.865 altın, gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra altın ve gümüşten yapılmış yaklaşık 200 obje bulundu. Bizim neydi, bir film vardı? Zeki Alasyalılar, Metin Akpınar, Kemal Sunal'ın falan oynadığı, neydi o filmin adı? Onlar da öyle bir şey yapıyordu ya. Neydi o film? Çok da en güzel filmlerinden biridir o ya. En son böyle hani İstanbul'da hazine avına gidiyorlar falan. Bulamıyorlar oradan, en son artık tarlayı kazarken. Öyle bir Kemal Sunal hatta rahmetli kazdırıyorlar. O sırada işte artık bir küp bir şey çıkıyordu. Eserler arasında amatist ve granat taşlarıyla süslenmiş altın bir vücut zinciri. Vücut zinciri. Eskilerden olur. 19 bilezik ve 4 gümüş biberlik de yer almış efendim. Köyden indim şehre, o muydu? Bak şans olacak ya, düşün yani. Bu arada hala da çekişten haber yok. Hazinenin bir bölümünün meşe bir sandık içerisinde saklandığı, sandığın içinde daha küçük ahşap kutular bulunduğu belirlendi. Bazı gümüş eşyaların ise keten kumaşa sarılarak buğday samanının üzerine yerleştirildiği tespit edildi denmiş. Köşeyi döndüler. Tabii şimdi o hani kendi arazisi olduğu için, bir de hani kendi bulduğu için bir pay alacaktır. Tabii ne kadar pay alır bilmez ama bilemeyiz ama yani en azından sıkıntısız bir pay alacak. Yani harcama konusunda falan filan, hani onu elden çıkarma konusunda falan çok bir zahmet yaşamayacak yani. 9.45 saatler. Doğan demişti köyden indim şehre diye. Bizim memlekette 2000'den sonra onlar temizlendi, bir şey bir şey çıkmaz bizde diyor. Kolay gelsin, mutlu yayınlar demiş. Eyvallah, sağ olasın. Ha yok, film şey, köydenim şeydi, salak milyoner, salak milyoner. Tabii bak, Senan da yazmış, şimdi ben de baktım. Tam böyle şey, onun gibi hemen hemen yani. Düşün, yıllarca bir hazinenin üzerinde. Peki hiç mi, hani çok mu derindeymiş acaba onları ya? O da enteresan. Orada bir film var, ben sana söyleyeyim bak. Net var yani. Düşün, dedektörle buluyorsun. O zamana kadar hiç çıkmamış. Mutlaka o tarla kazılıyor bir şekilde, ediliyor. Hani çekiç arıyorum diyorsun. Çekici bulamıyorsun, dedektörsün. Oo, orada bir şey var. Yani muhtemelen bunlar az önce anlattıklarım için şu kadar altın falan filan. Onlar kayda geçenler. Muhtemelen kayda geçmeyenlerden de birkaç bir şey var yine. Hadi bir blok iş dinleyelim. Bayağıdır dinlemiyoruz. Sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili kadınlar, topuklu ayakkabıyla aranız nasıldır efendim? Dünyanın en büyük işkencesidir o. Yok kullanmıyorum canım. Ama öyledir yani, mesela şık görünebilir evet. Hani böyle vücudu daha derli toplu gösterebilir, kabul. İtirazımız yok. Hatta daha çekici de olabilir. Olur, onlar bir kenara koyuyoruz ama onun dışında esasında vücuda en büyük ihanet de topuklu ayakkabı. Bunu bilim insanları, doktorlar, sağlıkçılar defalarca söylüyor zaten. Bakınız, yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca estetik değil, sağlık açısından da önemli etkiler oluşturabildiği belirtiliyor. Genel cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Atıf Tekin. Yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini artırabilir dedi. Bu da mı? Bak. Biz sadece şekil bozukluğu falan diye. Hani 11 Eylül üzerine. Ayak yapısıyla bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade eden Atıf Tekin. Yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Doktor Tekin süreçle ilgili önemli uyarılarda bulunmuş. Vücut bir zincir gibi çalışır diyor. Ya aslında bak, vücut belli. Vücudun bizden ne istediği belli. Hani vücudun neler yapabileceği belli. Hani o yapabileceği şeyleri yapmak lazım yani. Vücut mesela nedir? Yürümeye, hareket etmeye programlı. Biz oturuyoruz. Vücut ne bileyim yani, bir ayak şekli belli bak yani. Hani ayakta zaten orijinal topuk var. Hani o topuğa ekleme yapmak esasında yanlış. Hele bir de yüksek topuk falan, bak. Vallahi bu konuda sevgili kadınlar, nasıl yürüyorsunuz, nasıl duruyorsunuz öyle, o da ayrı bir şey de. Biz giymeye kalksak. Hani zaten vücut diyor ki bak, ben buyum, gördüğün kadarım. Aynada görüyorsun zaten, beni fazla zorlama. Beni fazla zorlarsan bunun da faturası oluyor. Ne oluyor? Bak bir sürü, mesela biz şekil bozukluğundan bahsettik. Bu hemoroya da girmiş oradan. Ne bileyim, artı bu iş fıtığa kadar giden bir süreç. Keza yine yaptığımız diğer davranışları düşünürsek. Hani biz kendi vücudumuzu kendimiz zora sokuyoruz esasında. Bir de şu mesela uyku meselesini sadece merak ediyorum ben. Hani uykuda hakikaten 8 saat ideal midir? Bunu cidden merak ediyorum. Mesela nedir işte, bir ara 7 saat dendi. 7 saat daha idealdir dendi. Bir ara hatta muhtemelen belirli patronlar tarafından finanse edilen bazı haberlerde 6 saat dendi. Adamın amacı belli yani, kapitalist sistem çalıştıracak. Ama hakikaten mesela 8 saat midir bizim vücuda yetecek olan uyku? Çünkü hani 8 saat olarak baktığımız zaman sanki bazen o da yetmiyormuş gibi geliyor. Hafta sonu bakıyorsun, daha çok uyuyorsun zaman zaman. Alarmı falan kapatıyorsun. O zaman hani niye alarmla biz kendimizi zorluyoruz? Yani hafta içi tabii ki zorluyoruz da. Keşke hafta içi de zorlamasak. Ama sanki böyle, bilmiyorum, sadece öyle düşünüyorum yani. Acaba 8 saat uyku ideal süre mi, yoksa biz buna inandırıldık mı? Veya ideal bir uyku süresi yok da mesela hani ne zaman uykun geldi yat, ne zaman uykun bitti kalk, o şekilde mi olmalı? Düşünün yani, bak hafta sonu uyuyoruz, hafta içi o kadar uyuyamazsak eğer. Demek ki vücut bir şeylerin ihtiyacını hissediyor yani, hafta sonu bir sal beni diyor, bir bırak diyor. Böyle ara ara aklıma geliyor yani, ama biz yine tabii uzmanların, bilimin tarafındayız. Onlar 8 saat diyorsa öyle diyoruz yani. 9.53 saatler. Hadi toparlayalım programı. Zaman valla su gibi aktı geçti. Bir ayna dinleyelim, sonra da veda edelim.

0: Ayna sana ne oldu böyle radyonuzdaydı. 9.57 oldu saatlerimiz, gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Saat 14'te Az TV'de günün içinden de buluşacağız. Yine her gün olduğu gibi. Ve yine bendeniz Mahmut Uçakcan, sizleri yarın sabah saat 8'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da Namit'in Ay Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: sevgili.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S.
7: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yıl 1982. Sözler Aysel Gürel, beste Atilla Özdemiroğlu. Bir Sezen Aksu klasiğidir Firuze. Ve bu güzel, keyifli şarkıyla açtık 95.6 Radyo S'te Güne Bakanı Unutulmayanları. Önce biraz eskilere, 70'lere, 80'lere götüreceğim sizleri. Reklamların ardındansa 90'larla devam edecek. Yani unutulmayanlar bugün 70'ler, 80'ler, 90'lar. Her döneme damgasını vuran şarkılarla sizlerle olacak. Ben Tuncay Aktaş, ilk bölümde unutulmayanlar, ikinci bölümde yeni şarkılarla, yani kısacası Güne Bakan'la tam 2 saat boyunca sizlerleyim. Saatlerimiz 15'i gösterene dek 95.6 frekansında Radyo S'teyim. Herkese merhaba, hoş geldiniz programımıza. Sevilir.

0: Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler. Yaprak.
1: Tam da böyle 45'lik kaydıyla Alpay'dan tam da zamanında. Bugün 15 Eylül, Eylül'ün tam ortasında. Bir yaz sonu aşk şarkısıydı, Eylül'de gel. Alpay'dan çaldım sizlere. Yine bir Sezen Aksu klasiğidir. İlk seslendiren Tülay Özer'dir. Ben de Tülay Özer yorumuyla çalacağım. Sevgiyle anarken Büklüm Büklüm ve Tülay Özer.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusun yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

Sancho Okan'ı andık Aşkı Bulacaksın adlı şarkısıyla. Sevgili Cahit abim demiş ki bir de Ferdi Özbeğen'den bir şarkı çalsaydın. Valla aslında tarzı değiştiriyoruz, ritmi biraz düşürüyoruz ama son günlerde de bir kez daha böyle listelere bakıyorum, üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. En fazla dinlenenler arasında aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım diyor Ferdi Özbeğen sevgili Cahit abim için.

0: Güne Vatan, Güne Vatan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

80'lerin sonundan bir Zerrin Özel şarkısı Sayma. 70'ler ve 80'lerden sonra artık geçiş yapabiliriz 90'lara. 90'ların da ilk şarkısı Mustafa Sandal'dan gelecek. İlk albümden 94 yılından Sana ihtiyacım var diyecek.

Dün biraz daha eskilerde dolaştık. 70'ler 80'ler yaptık. O yüzden 90'lardan şarkı çalmadığımızdan yayınlayamamıştık. Bugün de bana bırakmış şarkıyı özellikle sevgili Mahmut. O zaman ne yapalım? Dün çalamadığımız şarkıyı bugün çalalım. O da Tarkan olsun. Gül döktüm yollarına gelsin. Mahmut, Ezgi ve Cem için.

Vallahi bazen öyle şarkılar istiyorsunuz ki benim aklıma gelmiyor bu şarkıları çalmak. Kıyıda köşede kalmış. Çok fazla gün yüzüne çıkmamış. Zamanında çok beğenilmiş ama belki de unutulmuş. Öyle midir Aşkın Nur Yengi'nin ayıpsını? 92 yılından geldi radyolara. Sevgili Füsun'un isteğiyle. Ben de keyifle çaldım sizlere. Yeni türküyle devam edeceğiz. Yine uzun süredir çalmadığımız şarkılardan Fırtınayla. Şimdi burada yeni türkü.

bir iyi kalbim şarkısı, hatta albümle aynı ismi taşıyan şarkısıyla Sertab Erener buradaydı. 92 yılından Sakin Ol'la. Bu bölümün son şarkısını Mirkelam'a ayırdık. Mirkelam da yine ilk albümden 95 yılından Sevdim Ben de diyecek. Sonra reklamlara bağlanacağız. Reklamlardan sonra haberlerimiz ve yeni şarkılarımızla bir saat daha burada olacağız.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

da güzel yorumlanmış, düzenlenmiş, coverlanmış. Olacaksa böyle olsun. Yani aynı ilk haliyle gibi. Hiçbir farkındık olmadan yorumlamak, ilk hali gibi tekrar bizlere sunmak gerçekten coverlanmış olmuyor şarkılar. Ancak biraz böyle değiştireceksiniz altyapısını, tarzını. Mesela sıradaki şarkı da aynen bu özellikleri taşıyor. Özellikle böyle ard arda seçtim, ard arda çalıyorum sizlere. Önce Koray Avcı, Masum Değiliz. Şimdi 90'lardan Af grubundan Asrın bir Ferdi Tayfur klasiğiyle burada. Ahmet yorumuyla Sabahçı Kahvesi.

Şebnem Ferah ve Teoman'ın beraber seslendirdikleri iki yabancı Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan tarafından yeniden yorumlandı ve sunuldu bizlere. İkinci saate cover şarkılarla başladık. Masum Değiliz, Sabahçı Kahvesi, iki yabancı. Bir Ferdi Tayfun şarkısı da Deha Bilimler yorumuyla gelecek. O da Bana Sor.

cover şarkılar eşliğinde bazen arabesk, bazen rock müziği. Arabeskler rock oluyor, rocklar arabesk oluyor. Bir yenisiydi, Aleyna Tilki yorumuyla bir güllü klasiği, oyuncak gibi. Bir de İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde, Hürmet adlı albümde Atiye seslendirmişti bir İbrahim Erkal şarkısı. Onu da çalacağım şimdi. Aleyna Tilki'nin hemen ardından Atiye'de unutmayacağım diyecek şarkıda.

Herkes başkalarının şarkılarını okudu. Şimdi kendi şarkısı. Zamanında Gülşen tarafından yorumlanan Of Of şarkının sahibinden. Yıllar sonra yeniden yorumlandı, yeniden coverlandı ve bizlere sunuldu. İşte Nazan Öncel, sözü bestesi kendisine ait şarkısıyla Of Of'la geliyor radyolara.

Son bir cover şarkı diyeceğim ama bakıyorum reklamlardan sonra da öyle bir şarkı var ki of, hem de konser performansıyla çalacağım sizlere. Ama önce Aynur Polat ve Serdar Ortaç bir arada. İlk seslendiren Sibel Can'dı. Şimdi de Aynur Polat yorumluyor, hatta Serdar Ortaç da şarkıda eşlik ediyor. Padişah.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Güne Bakan devam ediyor.
6: Güne Bakan devam ediyor.
7: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'nun 24 Mayıs 2026'da İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda on binlerce hayranına verdiği dev konserin en büyük sürpriziydi Edis. Bir anda Edis'i anons etti, Edis sahneye çıktı ve Pamuk şarkısını beraber seslendirdiler. Kenan Doğulu ve Edis. İzmir'de on binlerce müzikseverin tek bir ağızdan eşlik ettiği konserde pop müziğin genç ve başarılı ismi Edis'in aniden sahneye çıkmasıyla stadyumda adeta yer yerinden oynamıştı. Kenan Doğulu'nun da zamansız hitlerinden bir tanesidir Pamuk. Sergiledikleri yüksek enerji, eşsiz sahne şovu ve uyumla geceye damgasını vurmuştu. Ve şimdi servisi yapıldı. Hem Kenan Doğulu'nun resmi YouTube kanalından hem de sanatçının sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bu arada şarkının aranjesi Ozan Doğulu'ya ait. Klibin yönetmenliğini Kemal Başbuğ yapmış. Konser fonunda gerçekten izlemek daha da keyifli. Ben izletemiyor olsam da keyifle çaldım sizlere. Kenan Doğulu ve Edis aynı şarkıdaydı. Pamuk'la son yarım saate girdik. İki İstanbul şarkısı çalacağım ard arda. Önce Ayten Rasul ve İlyas Yalçın Taş burada. Şarkıları İstanbul'la.

Arda arda iki İstanbul şarkısı çaldım sizlere. İlkiyle Ayten Resul ve İlyas Yalçıntaş'ın İstanbul ismiyle, ikincisi ise Ayla Çelik ve Hakan Altun İstanbul aşıklarıyla bizlerle birlikteydiler. Melek Mosso'nun yeni teklisi yayınlandı ama bu teklide No 1 de eşlik ediyor kendisine. Yıllar sonra tekrar bir single işbirliğiyle bir araya geldi ikili. Hiç Işık Yok ve Yarım Kalan Sigara adlı şarkıları 750 milyondan fazla dinlenme almış. Ve yeni şarkılarına da çok daha yüksek bir çıkış bekliyorlar. Eserin barındırdığı duygusal sözlere yaylı enstrümanlar eşlik ediyor. Sözler Melek Mosso ve No 1 yani Can Bozo'a ait. Aranje ise Osman Çaylo tarafından yapılmış. Ben de sizlerle ilk kez Radyo S'te Yöne Bakan'da dinleyeceğim. Yedi Veren ve Melek Mosso No 1.

Sezona girdiği günden bu yana 1,5 ay geçmesine rağmen Türkiye'de gişenin zirvesindeki yerini koruyor. Türkiye'de hafta sonunda 32.197 seyirci tarafından izlenmiş. Toplamda ise 2.640.364 seyirciye ulaşmış salonlarımızda. Geçen hafta sonunda açılışını 3. sırada gerçekleştiren Fall 2 Ölümcül Tırmanış 26.860 seyirciyle 2. sıraya yükselirken toplamda 1.8 milyon seyirci baremini geride bırakan The Odyssey 23.574 seyirciyle haftayı 3. basamakta kapatan bir diğer yapım olmuş sinemalarımızda. 20. yılına özel yeniden gösterime giren animasyon klasiği Arabalar 21.296 seyirciyle listeye 4. sıradan giriş yapmış. Haftanın bir diğer yeni filmi Konuşan Hayvanlarsa 10.099 seyirciyle açılışını 5. sırada gerçekleştiren bir diğer yapım olmuş salonlarımızda. 6 numarada Ruhlar Bölgesi Aramızdalar. 7 numarada bu hafta gösterime giren Köpek Balıklı Korku Gerilim filmi Kanlı Körfez. 8'de yine bu hafta gösterime giren Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerinde yer aldığı Aşkın Büyüsü 2. 9'da Azem Altı Mühür yerli korku filmi. 10 numarada ise 4. haftasında tekrar ilk 10'a giren Davet adlı filmler yer alıyor. Bu hafta sinemalarda en fazla izlenenler arasında.

0: gülmek, eğlenmek isteyenler bu akşam Musti Kusti stand-up gösterisiyle saat 20.30'da Baobab sahnede.
1: Kafamız güzel olmuşsun.
0: Sevmekten öldü desinler. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı oyunun yönetmeni Eray Soykan. Bu oyunda bu akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Son iki şarkıyla Tuncay da şimdilik gidiyor. Önce Model, Model'in yeni şarkısı İyi Bir Sevgili. Ardından Tantaşlı Gidişat'la bugün de güne bakını bitireceğiz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo E.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Yoksa Radyo F.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer. Bilmezler bilemezler, on derdim var dokuzu sen.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan değilsin.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: numaralı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

Bir sabah karşımda göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.